çıktığı mahalle çıktı hore. Bu yaşta bulan vakitli sahil nakkuan kıyayacağım. Ece tahoy bile maçı

Evet, maalesef umurumda mı? Geçik radyo nefesi kim? Neydi bir hakoyu tutup? Neydi şarkıyım? Bir tanrıyım söyledim. Bir tanrısın Ты так хорошо, что был с тобой, лишь пока.

Yok. Ortam sıfır kardeşim benim. Kapanıp tak kapan tak tak sana bekliyor diyorum. Seni telefonu bir duyumu anahtarını alır kapan. Yok benim olsun. Gelmiyor benim. Sen boşsa ben getirsin. Kapıyı daha yavaş kapan benden. Arıyorsa dedik adamken kaçırım. Yok da sıkma. Gelmiyorsa sana kıyam. Tam bitsin.

Franse la commune. On est pour une commune arabe dans la ville quand même. Nous, on est pour une commune qui est le cas. Bon, je suis là pour les Saint-Emis. Pour les gens qui ont été les Saint-Emis, arabes la commune, arabes, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça

ilk çelişme istamarak çıkı. Matoşak ve akor yatkana kanayona muanekte nakoklesim reş çoğlu kat çoğlu oğlu kakçı lağız kanak akçı lağız koban çıkı çıkı lağız rikimap nikoget sarık alebal kulu apşı.

geldi. 10 iş bulundan yaktı. Gönüge çıkıp çıkıyordu. Kullakın varına da nasıl olmasın. Ağır mı bula ruhu çek. Ve aran mahmet kan bir gelo o günü bulsa çok. Rarası böyle kulak bir oğul ek. Zara kıyar bakı çak çak. Çak ha kuk çak. Çak çak harukak okuyacağım. Çekil yok yok.